dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tiyatro sualında sper para. Radio Stotis Kapsel.